evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
1: DOİS'ten bir alana bir bedava. DOİS 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir haftalığına bir alana bir bedava kampanyası başlattı. Bu güzel kampanya için DOİS'e mutlaka uğrayın. DOİS lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. DOİS Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan, Radyo Can 95.5.

yolculukta aşkla vurulman gerek uyarıyor sızlıkta. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin. Sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez acımadan. Yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan. Kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı. Emeğini burkulmadan pul edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişi yaşarsan yaşa. Kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kağıdı. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerine çektiğin seninle sen arasındaki sınırlar.

0: Güven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan

0: de güzel anlatsın.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.